0: Hunter'ı Şarkı'nı. Show Reroll. Radio Reroll. Erlinge Agus Erlinger.
1: Agus Er D.A.B. Stashu Nashing